0: artık devam edemeyecek durumdadır.
1: Hasta, tutsaklar yalnız değildir.
2: Hasta, tutsaklar yalnız değildir.
3: Çıkar 2,5 abi. Erik 2 kilo 5 lira abi. Tüm 2 milyon abi sana da 5 lira abi. 2 milyon sana 5 lira abi.
4: Nice. Ante Arabia.
5: No, France.
4: France?
5: Yeah.
4: Biz okulda Fransızca biraz okuduk. Je suis un Türk.
5: Well, yeah. Je suis un Türk.
4: Böyle bize öğretiyorlar mesela. Kes köse.
5: Kes köse.
4: Bilmem filan. Raport, kapı.
5: Yes, what is the name of this?
4: Bu cümbüş bağlama, Türk iş.
5: Bu cümbüş?
4: Bağlama.
5: Bağlama.
4: Bağlama. Sen müzik anlıyorsun?
5: Tamam,
4: anlıyorum. Anlıyorsun.